gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu, görmedik biz gül destesi. Görmedik.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama ezeli, ebedi, edebi dili koruyan biziz. Ve çok istiyorum ki hariçte yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Meşet seviyesinde yok. Mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyacı var.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan dilidir.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Açıkça, açık, aydın bir surette gizletmeden, korkmadan, çekinmeden, açık fikirli, azat düşünen, düzgün düşünen, sağlam fikirli, dünya görüşlü, müterakki olan

dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç.

neyimiz var bilmeyirik biz. Geceni süpedek göynerik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz daha eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günde

0: uğurlar arzuluyorum. Bizim radyomuz kifayet kadar büyük bir mektepti. Orada olan danışıklar, nitk medeniyetine emel olunması, bütün gençler için nümunedir. Orada olan verilişler, seviyesine göre kifayet kadar uğurlu verilişlerdi. Ben can sağlığı arzuluyorum. Uğurlar arzuluyorum Azerbaycan Radyosu'na. Beynəlxalq Radyo'ya yakın sesiniz ucadan gelsin.
1: Aksiyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azər Şükürov.

0: Şafak Radyo 85.
1: İstenilen şiiri sen yazabilirsen. Yani çok zengin, çok melodik ve güzeldir. Ve tekçe ona göre yok ki, bu bizim dilimizdi. Ben yani eşitmişim birçok hemkarlarımdan, birçok insanlardan ki doğrudan da çok zengin ve güzel dildir. Ve ben düşünürüm ve eminim ki Azerbaycan halkı tamamıyla bu fikirleri bölüşür. Eğer bir müstemlekeçilik illerinde dilimizi koruyabilmişse ve bizim ecdadlarımız onu bize emanet veriblerse, nece olabilir ki biz bugün bu dilimizi korumayalım?

0: Dilimizde bir söz var.
1: Açıkça, açık, aydın bir surette gizletmeden, korkmadan, çekinmeden, açık fikirli, azat düşünen, düzgün düşünen, sağlam fikirli, dünya görüşlü, müterakki olan...